0: Bekliyoruz. Benim Türkiye'nin Rudy Su, Karagon 3, Bersibor. Merhaba, Fatoruz.
1: Staff 73, Whiskey Channel, report to Karagon Shore.